iki jare Puji, Puji apa jenenge Bu Riyadi. Kegantol di awang-awang. Terus sih, gak pentol untune bowang. Atuh, Dik.